son günlerde çektiğimi bilmem bile, bir de Yüce Rabbim. Nasıl?